0: Sen de nasıl okuyay?
1: Dadaci, dadan sonra pöydene, daha hu alize pöydene.
0: Ha. Oga bay, hem ne gana vala bada dek. Hem to tab manega, jab hamara zuban mi gaye.